0: Hemos escuchado a Cacho la Bandera, hacía tiempo que no escuchábamos a Cacho la Bandera.
1: Tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tucu tuc